0: taşta değerli pek. Şo, deyse turasa tina kon narkotik ki ku deyse o. Sa spas ki no ni spas. Şe spas.
1: Amen. Amen.